0: geride. Dışık balestan kebap belgede.
1: Git cool boys, git cool boys.
0: Dışık kal.